bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azalmıştır.

Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

dalga. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ümidimi göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz ne de özgür ömrümüz, hadi olsun.

Işık yürek çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.

yerlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
5: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
6: İlgiyi artır, başarıyı katla.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
5: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik evden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
3: Ne diyorsun?
5: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve evden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, "Biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz." dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un mal varlıklarına el konulurken haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan iki kişinin kimliklerini belirlendiğini söyleyerek bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi.
2: Spor.
1: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. Fark edilirsiniz.

garipsin. İşte öyle sevdim, öyle yandım ben sana ya. Bazen Prometheus oldum çarmıha gelircesine. Bazen Spartacus oldum aslanlara yem olurcasına. Bazen Can Sultan.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-11-12.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram: Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Pop 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Blok 3, Sebebi Yar.
6: 5 numara.
5: 4 numarada Yalın, Akşamüstü.
6: 4 numara.
7: Söz üzerime düşeni yaparım.
5: Emircan İrek, Geçmiş Geçmişte, haftanın 3 numarası.
6: 3 numara.
7: Geçmiş geçmişte, yanlışsa.
5: Mabel Matiz, Umrum Dışı, 2 numarada.
6: 2 numara.
7: Yan sen derdine, benden alamal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
5: Ve geldik zirveye. Sibel Can, APO, Kıyamam, haftanın 1 numarası.

0: yapamadım. Hastayım, hiç kimse bilmiyor.
1: Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: imkanlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
5: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Jandarmadan Konursu İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, okul çağındaki çocuklarda trafik bilincini artırmak ve güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmak amacıyla yürüttüğü bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri bu kapsamda Konursu Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. 28 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen eğitim programında görevli jandarma personeli, öğrencilere günlük yaşamda dikkat etmeleri gereken temel kuralları aktardı. Bayburt'un saklı cenneti turizme kazandırılıyor. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Sıra Kayalar Şelalesi alanında devam eden rekreasyon ve çevre düzenleme projelerini yerinde inceleyerek yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Saha gezisi kapsamında tesis bünyesinde yer alan restoran alanını da gezen Vali Eldivan, yürütülen imar ve düzenleme çalışmalarının son durumunu değerlendirdi. Bayburtspor, Siirtspor'u hazırlık maçında mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayburtspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynadığı hazırlık maçında Siirtspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı siyahlı ekibe galibiyeti getiren golü Ahmet Enes Karataş kaydetti. İyi Parti Bayburt İl Başkanı Hancı'dan nüfus ve ekonomi tepkisi. İyi Parti Bayburt İl Başkanı Turgay Hancı, yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin ve Bayburt'un demografik yapısıyla nüfus politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göç veren ve genç nüfusu azalan Bayburt başta olmak üzere ülke genelinde aile kurmanın ve çocuk sahibi olmanın ekonomik şartlar nedeniyle zorlaştığını ifade etti. Bayburt'taki göletlere 150 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen su kaynaklarını balıklandırma projesi kapsamında Bayburt genelinde su ürünleri stoklarının artırılmasına yönelik saha çalışmaları sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince planlanan ve koordine edilen çalışmalar doğrultusunda kent sınırları içerisinde yer alan göletlere 150 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyince harika bir çarşamba gününde birlikteliğimiz başladı. Tarihler 30 Eylül'ü göstermekte. Eylül ayına veda zamanı geldi. Hoş geldin Ekim diyelim şimdiden. Efendim yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Balamir Yıldız ben. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Evet, duyduk duymadık demeyinde birlikteliğimiz başladı efendim. Harika bir çarşamba günündeyiz. Balımir Yıldız'ın Instagram adresinden mesajları bana gönderebilirsiniz. Şimdi yeni keşif hayvanlar dünyasından onu paylaşmak istiyorum sizlerle ve dahası kediler aleminden aslında. İsmi de Tayga üstelik. İnsan bazen dünyanın artık keşfedilecek pek bir şey kalmadığını düşünüyor değil mi? Ve bir kedi çıkıyor ve aksini kanıtlıyor. Ona ailesi Tayga ismini koymuş. Bilimsel adı ise Leopardus Tiliaco. Evet, Bolivya'nın Yungas bulut ormanlarında yaşayan yaklaşık 46 santimetre uzunluğunda ve yalnızca 1.4 kilo ağırlığında minicik bir yabani kedi. Üstelik bilim insanlarının 100 yıl aşkın süredir tanımladığı ilk yeni yaşayan kedi türü. Hikayenin beni asıl etkileyen tarafı ise tabii başka. Bu kedi Indiana Jones filmlerindeki gibi kimsenin ayak basmadığı bir ormanın derinliklerinde yapılan büyük bir keşif gezisinde bulunmamış. Bir insan onu yavruyken görüp evcil kedi sanıyor ve evine götürüyor. Yaklaşık bir yıl onunla yaşıyor, sonra hayvanın aslında yabani olduğunu anlayınca bir yaban hayatı merkezine teslim etmiş. Yıllar sonra da araştırmacılar bu küçücük kedide bir tuhaflık olduğunu fark etmişler ve görüntüsü bilinen böyle kaplan kedilerine benziyormuş ama tam olarak uymuyormuş. DNA çalışmaları başlayınca gerçek ortaya çıkmış. Bilinen bir kedinin biraz farklı görünen hali değil, genetik olarak ayrı bir türmüş efendim bu. Araştırmada farklı bölgelerden 38 kedinin genetik materyali de incelenmiş ve Tilcayo'nun soyunun diğerlerinden yaklaşık 1.4 milyon yıl önce ayrıldığı sonucuna varılmış. Düşünsenize, milyonlarca yıldır var olan bir canlı ve biz onun ayrı bir tür olduğunu 2026 yılında öğreniyoruz. İşte beni heyecanlandıran tam da bu. Daha bilmediğimiz neler var acaba? Ormanların içinde, denizlerin dibinde, dağların işte arasında hala adını bile koyamadığımız kaç canlı yaşıyor. Hatta belki mesele dünyanın uzak köşeleriyle de sınırlı değil. Her gün yanından geçtiğimiz bir ağacın üzerinde, bahçemizde, ne bileyim, sokakta gördüğümüz bir böcekte, kuşta, bitkide henüz fark etmediğimiz ne farklılar saklı. Ve insanın aklına ister istemez biraz çılgınca bir düşünce geliyor. Belki bir gün kapımıza mama istemeye gelen sokak kedisi deyip başını okşadığımız bir kedinin bile bize anlatacağı, bilimin henüz bilmediği bir hikaye vardır. Zaten bence her kediler ve köpekler şahsına münhasır ve türünün tek örneği diyebilirim. Evet, devam ediyoruz.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim biliyorsunuz son zamanların gündem konusu miras. Evet, geçenlerde ünlüler miraslarını yazmaya başladı ama keşke miraslarından ufak da olsa bir payı sivil toplum kuruluşlarına, yani işte o derneklere falan bıraksalar diye söylemiştim. Çocuklar, kimsesizler, kadınlar, hastalıklarla mücadele edenler, ne bileyim engelliler, işte doğa, hayvanlar ve dahası. Bunlardan bir ya da birkaçı için çalışan dernekler, vakıflar, kurumlar seçilebilir mesela. Bir miktar da onlara bırakılabilir. Gönül istiyorsa tabii. Anlamlı olur yani. İşte ben bunları düşünürken önüme ilginç bir miras paylaştırma haberi düştü. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. 3 çocuğu ve birkaç torunu olan bir çift miraslarını öyle bir şekilde paylaştırmışlar ki şaşırıyor insan. İlk anda neden diyorsunuz, sonra düşündükçe mantıklı gelmeye başlıyor. Çiftin çocukları aslında şimdiden paylarına düşen desteğin bir bölümünü almış. İlk evlerini alırken anne babaları ciddi miktarda yardım etmiş. Torunların eğitim fonlarına da hatırı sayılır paralar yatırılmış. Çünkü anne babanın düşüncesi şu: çocuklarımızın ve torunlarımızın paraya en çok ihtiyacı olduğu zaman biz öldükten sonrası değil, gençlikleri. Bence süper ve doğru da bu. Düşünün, 30 yaşındasınız, ev almaya çalışıyorsunuz, çocuk büyütüyorsunuz. Okul masrafı, kredi, kira, hayatın bin türlü yükü. Evet, para ihtiyacınız var. Son 60 yaşına geliyorsunuz, belki evinizi almışsınız, çocuklarınızı büyütmüşsünüz, düzenini kurmuşsunuz. Evet, ya da yapamamışsınız. Ve 90 yaşındaki anne babanızdan size miras kalıyor. Elbette yine değerli ama hangisi hayatınızı daha fazla değiştirdi sizce canım dinleyen? 30 yaşına gelen destek mi, 60 yaşına gelen miras mı? Ben bu çiftin düşüncesini tam da bu yüzden sevdim. Üstelik vasiyetleri de klasik değil. Geride bırakacakları mal varlığını yalnızca çocuklara vermiyorlar. 3 kuşağa bölmüşler. Çocuklara 3'te 1, torunlara 3'te 1, bir sonraki kuşağa da 3'te 1. Yani her kuşağın payı kendi içinde eşit bölünüyor. Bir de kimsenin kendi anne ya da babasından daha fazla almaması için de özel bir kural koymuşlar. Mücevher meselesi de ilginç bu arada. Kadının takıları sadece kız torunlara kalacakmış, erkek torunlara bir şey yok. Ama tabii burada aile içinde neden bizim oğlana yok tartışması çıkabileceğinin de farkındalar. Ama onların bakış açısı farklı tabii. Mücevherleri para olarak görmüyorlar efendim. Satılacak bir mal değil, ailede kalacak bir hatıra olarak düşünüyorlar. Ben çocuklara yaşarken yardım etme ve mirasın çocuklar, torunlar ve sonraki neslede pay edilmesi fikrine bayıldım. Buna bir de başta söz ettiğim kendinden olmayan ama ihtiyacı olana yardım etme de eklenirse bence müthiş olabilir, değil mi? Evet, devam ediyoruz.

0: Efes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
4: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
3: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik evden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
4: Ne diyorsun?
3: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve evden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
5: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
6: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
5: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Evet, devam ediyoruz. Salah yaptı, Salah etti. Evet, Salah yaylaya çıktı, Salah kuymak yedi, Salah hamsili pilavın tadına baktı. Bunlar son zamanlarda çıkan, hatta daha birçok kez çıkması muhtemel haber başlıkları. Muhammed Salah Trabzonspor'a gelince bambaşka sektörleri de hareketlendirdi haliyle. Geçtiğimiz gün çıktığı yaylada oturduğu taş bile değerlendi, düşünün. Adam gitti, ben bunu öperim falan diyordu, böyle işte taraftarın biri. Son olarak emlak sektörüne de el atmış, daha doğrusu attırılmış biri 30 milyon lira değer biçti evinin ilan başlığına Muhammed Salah komşu oğul yazmış. İlan ilgi görüyor doğal olarak, haber de olmuş her yerde ama Salah'ın oturduğu evin yakında falan değil satılık olan ev bu arada. Ev Trabzonspor'un stadına 500 metre mesafede, yani komşuluk oradan geliyor. Bu numarayı yiyen ya da yemek isteyen olur mu bilemem ama Salah efekti belli ki daha uzunca bir süre hissedilecek Trabzon'da. Evet, devam ediyoruz. We'll be right back.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi organize sanayide simitçilik yapan gayet düzgün tipli biri sosyal medyadan biriyle tanışıp buluşmuş, olur normaldir. Muhabbet ne iş yapıyorsun kısmına gelince adam da mesleğini söylemiş kadına. Kadın şok. Ama yabancı dil biliyorsunuz falan demiş. Ne var bunda şaşılacak? Adam yetiştirmiş kendini diyorum ben de. Neyse, günün sonunda hesaplar ödenmiş, masadan kalkılmış. Sonra ne olmuş? Akşam simitçi kardeşimizin telefonuna bir mesaj. Bir daha görüşmek istemiyorum. Adam simitçiyim yerine simit fabrikam var deseydi ya da şuranın yöneticisiyim, sahibiyim deseydi o mesaj gelir miydi? Bence gelmezdi. Adam da video çekip buna isyan etmiş. Sen hiç isyan etme kardeşim, suç senin değil ki, suç onların. Maalesef dönem böyle. Herkes dengi denginedir tabii ki ama sanırsınız hanımefendi kraliçe. Eminim simitçiden de daha az kazanıyordur diye düşünüyorum ama afra tafralara gelince uçuyor işte. Evet, devam ediyorum, ayrılmayın. We'll be right back.

Efendim, duyduk duymadık temelinde harika bir çarşamba gününe kaldığımız yerden devam ediyoruz. İddia ki Nişantaşı'nda bir mağazadan bir influencer yaklaşık 50 bin liralık kıyafet almış. Almış derken çantasına doldurmuş ve ödemeden çıkarken fark edilmiş. Şimdi olayı böyle okumazsak nedenini de anlarız aslında. Bu sistem, bu paylaşım çılgınlığı, kendini beğendirme hem fiziksel hem sanal olarak bazılarını bambaşka kafalara sürüklüyor. Yani yapmak istediklerini yaptırıyor belki. Kimse elindekiyle yetinmiyor. Onda varsa bende de olacak diyor ya da onda yok bende kesin olsun diyor. Bu sistemle yarışılmaz. Böyle de olmaz. Ama anlamıyorlar işte, anlayamıyorlar. Sonra böyle olaylara adları karışıyor. Yani bu yaşanan sıradan bir olay çok da mühim değil benim nazarımda. Çünkü neler oluyor da haberimiz yok, kim bilir. İnsanlar canından olacak konuma geliyor belki kendilerini sosyal medya uğrunda. İşte orada beğendirme uğruna. Bu yarışa son verilmeli mi? Evet, verilmeli. Herkesin yaptığının bir alıcısı var, inanın. Daha fazlasını hemen istemeseler, zamana bıraksalar istediklerini zaten elde edecekler diye düşünüyorum. Evet, devam ediyorum, ayrılmayın.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla imalat sanayisine yönelik teşvik belgesi olan yatırımlar için öncelikli finansman belgesi düzenleyerek sanayicilerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine hızlı erişim imkanı sunuyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
2: Spor.
1: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes, Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadıs halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadıs Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
5: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
6: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
7: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Düğün olsa reklamları sundu.

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Harika bir çarşamba gününde tarihler 30 Eylül'ü gösteriyor. Devam ediyoruz. Demek tehlikeyi sezdiler. Bu da demek oluyor ki yapay zeka endişelerini herkes ciddiye almalı. Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasında Donald Trump yapay zeka ile ilgili konuştu geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz. Yapay zekayı durduramayacağız ama dikkatli olacağız dedi. Bu mesaj çok şey anlatıyor aslında. Geçtiğimiz haftalarda yapay zeka şirketlerinin yaptıkları açıklamaların önemini vurguluyor. Muhtemelen de bizlerden bir şeyler gizleniyor. Trump o konuşmasında yapay zekanın adını da değiştirdi. Yapay sahtelik katıyor. Süper zeka diyeceğiz diyor. Yani desinler ama bunun insanlarda karşılığı nasıl olur bilemem. Bizler yine yapay zeka demeye devam edeceğiz gibime geliyor. İşin tehlike kısmına gelince zaten son yıllarda görmedik mi hepimiz saçma sapan fotoğraf ve videolarla başlamadı mı her şey? Aslında olmayan ama varmış gibi gösterilen her türlü şeyden bahsediyorum yani. O yüzden her şeyimizi emanet etmeyelim yapay zekaya. Emanet etmeyi geçtim, anlatmayalım da. Evet, müzik diyoruz.

Evet, nasıl keyifler? Umarım her şey yolundadır. Yolda olanlara güvenli sürüşler dileyelim ve iş yerlerinde bizi dinleyen dinleyicilerimize de bol bereketli, kazançlı bir gün olsun diyelim. Daha geçtiğimiz aylarda benzer bir olay yaşanmıştı, konuşmuştuk. Demek kimse uslanmıyor. Kandıran kandırmaya, kandırılmak isteyen de kandırılmaya devam ediyor. İstanbul Şişli'de bir beyefendi uygulama üzerinden tanıştığı kadınla buluşup yemeğe gidiyor. Kadın karışık ızgara ve bir içecek istiyor. Adam sadece su sipariş etmiş bu arada. Neden sadece su sipariş edersin? Bu bir. Yani bu da bir garip bir şey. Madem kafanda soru işaretleri var, neden restorana gidersin? Bu da iki. Neyse, bir saat oturmuşlar ve bir saatin sonunda gelen hesap 50 bin lira. Adam hesaba itiraz etmiş haklı olarak ama işletme çalışanları ödemezseniz çıkamazsınız deyince de 21 bin lira da anlaşıp kalkmış masadan bizim saf arkadaşımız. Yani ilk buluşma diyorsun, ne bileyim, mekanı erkek seçsin değil mi? Kaldı ki uygulama üzerinden tanışıp buluşmak zaten büyük bir soru işareti. Bu arkadaşımız açıkça dolandırılmış, şikayetçi de olmuş ama kendi içindeki hesaplaşması kolay geçmez gibi geliyor bana. Yani şu devirde hala nasıl kanıyorsunuz böyle şeylere, ben anlamıyorum. Böyle adamlar oldukça böyle kadınlar da işletme sahipleri de var olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Mekanı kim seçer? Birazdan bakacağız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: en keyiflisi.
1: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.
3: Masal gibi başladı.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce bahsetmiştim, şu ilk buluşmalarda mekanı kim seçer? Bu dolandırılma hikayesinden aslında aklıma gelen bir soru bu. İlk buluşmada gidilecek mekanı kim seçmeli? Aslında fark etmez tabii ama erkek seçsin ya. Çünkü gittiğimiz yerde kendimizi güvende hissetmek isteriz değil mi? Bir de biz davet ediyorsak bizim istediğimiz, seçtiğimiz mekana gidilmeli. Bildiğimiz, tanıdığımız yerlere gitmek isteriz. Hatta sadece ilk buluşmada değil, yapılan çoğu buluşmadaki mekanları seçiyor erkekler bence. Aslında bu kadınların da hoşuna gidiyor. Her şeyi düşünmüş diyor. Vallahi böyle iş. Bu iş böyle. Tabii ki kadınların istediği yerlere gidilir, o ayrı ama önem taşıyan günlerde, ne bileyim, evlilik yıl dönümü, doğum günü vesaire, bu sorumluluğu erkeğin alması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Taş atıp kolumuz mu yoruluyor sanki, değil mi? Evet, devam ediyoruz.

Duyduk duymadık temeyinde. Şimdi şu burç erkeği çok pis çeker gider. Şu burç kadını sahiplenir bırakmaz. Ama bakın şu burçlarda da inanılmaz bir kıskançlık vardır gibi gibi gibi bunları çoğaltabiliriz. Astroloji tamam ama bir burç üzerinden böyle genellemeler bence olmamalı. Hangimizin masasında dönmüyor ki bu burç sohbetleri değil mi? İşte ben koçum, acayip severim. Ben balığım, pis duygusalım cinsinden. Ya bu aslında senin kalbin ve beynin. Bunlar aslında senin kişilik ve karakterin. Bunları burç oluşturmuyor. Sen oluşturuyorsun, sonra burcuna bağlıyorsun. Belki bir iki özellik taşınabilir. Karakteristik olan bir iki özellikten bahsediyorum. Onun dışında genel davranışların hepsini ne bileyim burca bağlamamalıyız bence. Hayır, işin kötüsü ben zaten böyleyim, burcum böyle istiyor, değişmem, değişemem deyip kendilerini de bırakanlar var. Sanırım çağımız garip. Hep suça atacak bir şeyler arıyoruz değil mi? Evet, devam ediyorum.

0: yerim senin olsun dünyalar yine de yaşarım.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
1: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Ondan sonra da yok hani. Ha bu arada kendi arkadaş grubu da lanetli olarak tanımlamış. Benim sevgili gibi arkadaşlarım var, gece gündüz beraberiz diyor. Uzun yıllardan sonra belli ki şeytanın bacağını kırmış Edis. Ne diyelim, darısı gruptaki diğer arkadaşlarının başında o zaman. Evet, birazdan veda edeceğiz.

0: şarkıları.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Top 20 ilk 5.
7: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3, Sebebi Yar.
8: 5 numara.
7: 4 numarada Yalın, Akşamüstü.
8: 4 numara.
7: Emircan İrek, Geçmiş Geçmişte, haftanın 3 numarası.
8: 3 numara.
9: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.
7: Mabel Matiz, Umrum Dışı, 2 numarada.
8: 2 numara.
10: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz salsana be.
7: Ve geldik zirveye, Sibel Can, APO, Kıyamam, haftanın 1 numarası.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadıs Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadıs Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

다 두릅 갈신다 매기대 손대봐 술의 흐름 사나

0: bitmesin hikayemiz.
1: Reklamlar.
2: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
3: Sen de Şahin halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin halı da bulabilirsin.
2: Ne diyorsun?
3: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin halıda. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 524 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
3: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

o günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinize çok iyi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
5: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 Rezidans'ın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
6: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
5: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: 20 numara.
8: 15 numara.
9: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
10: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
7: 9 numara.
10: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
11: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayız. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta da yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin güçlü sesi Burcu Güneş. Yeni single çalışması Ben Yanmam'la dinleyicileriyle buluştu. Sözleri Yiğit Seferoğlu ve Yasemin Koç imzası taşıyan, müziği ve düzenlemesi, aranjesi Yiğit Seferoğlu tarafından hazırlanan eser, derin anlamlar taşıyan sözleri, modern altyapısı ve güçlü melodisiyle dinleyenleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Burcu Güneş'in eşsiz yorumu ve etkileyici vokaliyle hayat bulan Ben Yanmam, Türkçe pop, alternatif pop ve slow pop şarkılarının olduğu listelerde yer almaya hazırlanıyor diyebiliriz. Şarkı bu hafta listemizde 20 numarada.
7: 20 numara.

0: Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Burcu Güneş'ten Ben Yanmam dinledik. Geldik 19 numaraya. Modern pop sound'unu Anadolu'nun kültürel mirasından aldığı izlerle buluşturan Umur Doma, söz yazarı, besteci ve prodüktör kimliğiyle kendi müzikal dünyasını inşa etmeye devam ediyor. Gel'le radyo ve dijital platformlarda haftalarca zirvede yer alan, ardından zorla çizgisini güçlendiren Doma, ilk stüdyo albümünün habercisi. Yeni teklisi Uyku Yok'la dinleyicisiyle buluşuyor. Evet, sözde müziği Umur Doma'ya ait olan Uyku Yok'un prodüktörlüğünü ve düzenlemesini Umur Doma ve Nico Bella birlikte üstleniyor.
1: Fark etmeden ölümcül hamlesini yaptı bak zaman, kırıldı yağmurdan.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Melike Şahin Ölmem Ölemem dinledik. 17 numarada ise Feride Hilal Akın'dan Rüzgar'ın Kızı vardı. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. 16 numaradayız. İkilem Eyvallah da çok sevmiş olmasına rağmen artık kendi yoluna gitmeyi seçen birinin hikayesini taşıyor. Özlem ve kırgınlığın iç içe geçtiği eser, ayrılığın ardından gelen yalnızlığı ve silinmeyen hatıraları yalın ve doğrudan bir dille aktarıyor. Eyvallah tabi yalnızca bir ayrılık şarkısı olmasının ötesinde severken gitmeyi, geçmişi geride bırakmayı ve verilen kararın arkasında durmayı anlatan bir veda şarkısı olarak da öne çıkıyor. Başarılı çalışma bu hafta listemizde 16 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Asil Gök. Ne oldu böyle dinledik. 14 numarada ise Sıla'dan Ağırbaşlı Serseri vardı. Geldik 13 numaraya. Oğuzhan Koç'un şarkısı bitti. Geçtiğimiz yazın enerjisini yakalayan, ritmik, güçlü prodüksiyon ve dillere dolanan melodisiyle birlikte gelmişti. Şarkı listemizde 13 numarada.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Jandarmadan Konursu İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, okul çağındaki çocuklarda trafik bilincini artırmak ve güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmak amacıyla yürüttüğü bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri bu kapsamda Konursu Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. 28 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen eğitim programında görevli jandarma personeli, öğrencilere günlük yaşamda dikkat etmeleri gereken temel kuralları aktardı. Bayburt'un saklı cenneti turizme kazandırılıyor. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Sıra Kayalar Şelalesi alanında devam eden rekreasyon ve çevre düzenleme projelerini yerinde inceleyerek yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Saha gezisi kapsamında tesis bünyesinde yer alan restoran alanını da gezen Vali Eldivan, yürütülen imar ve düzenleme çalışmalarının son durumunu değerlendirdi. Bayburtspor, Siirtspor'u hazırlık maçında mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayburtspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynadığı hazırlık maçında Siirtspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı siyahlı ekibe galibiyeti getiren golü Ahmet Enes Karataş kaydetti. İyi Parti Bayburt İl Başkanı Hancı'dan nüfus ve ekonomi tepkisi. İyi Parti Bayburt İl Başkanı Turgay Hancı, yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin ve Bayburt'un demografik yapısıyla nüfus politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göç veren ve genç nüfusu azalan Bayburt başta olmak üzere ülke genelinde aile kurmanın ve çocuk sahibi olmanın ekonomik şartlar nedeniyle zorlaştığını ifade etti. Bayburt'taki göletlere 150 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen su kaynaklarını balıklandırma projesi kapsamında Bayburt genelinde su ürünleri stoklarının artırılmasına yönelik saha çalışmaları sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince planlanan ve koordine edilen çalışmalar doğrultusunda kent sınırları içerisinde yer alan göletlere 150 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Düğün olsa reklamları sundu.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Mela Bezel'den Yolda Bıraktın dinledik. 11 numarada ise Tan Taşçı Gidişat vardı. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. Geldik 10 numaraya. Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan Eda Metin Özülkü'nün müzik kariyerlerinin 50. yılını taçlandıran Eda Metin Özülkü şarkıları albümünün evet yeni teklisi, sevilen teklilerinden bir tanesi Enis Arıkan'dan geldi. İlk olarak 1992 yılında Gökben'in sesiyle dinlediğimiz ve Kibariye'nin yorumuyla hala popülerliğini koruyan Lafım Olur bu kez Enis Arıkan'ın kendine has eğlenceli yorumuyla buluştu. Söz ve müziği Eda Metin Özülkü imzası taşıyan şarkının yepyeni versiyonu Enis Arıkan'ın performansıyla bambaşka bir havaya büründü diyebiliriz. Şarkı listemizde 10 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

pop 20 devam ediyor 9 numarada Bengü'den. Ya Sen Gidip de dinledik. 8 numaradaysa bu hafta yükselişte olan şarkımız. Hande Ünsal'dan Helal Olsun dinledik. 7 numaradayız. Sena Şener, Aşkından Ölmemeli bu hafta listemizde 7 numarada.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Hadise, Ara Beni dinledik. 5 numarada ise Blok 3, Sebebi Yar vardı. Şarkı bu hafta listemizde geçen haftaki yerini koruyor. Geldik 4 numaraya.

0: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
4: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik evden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
3: Ne diyorsun?
4: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve evden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
5: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
8: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Emircan İrek, Geçmiş Geçmiş'te dinledik. 2 numaradaysa Mabel Matiz, Umrum Dışı vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Zirvenin adı bu hafta değişiyor. Sibel Can'ı yapıyor. Kıyamam bu hafta listemizde zirvenin sahibi. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, müzik.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.
1: Bayburthaber.com haberleri sunar.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. İncelemenin finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesiyle ortak araştırma ve teknoloji projelerinin geliştirilmesi amacıyla savunma sanayi alanında yüksek öğretim insan yetiştirme, bilimsel araştırma ve teknoloji işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İçişleri Bakanlığı bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulundu.
4: Spor.
3: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
1: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Güzel bir çarşamba gününde yine yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün programa Hande Yener'le başlıyoruz. 2000 yılında şarkıcı ilk albümü Senden İbaret'i çıkardı. Ardından 2002 yılında Sen Yoluna Ben Yoluma albümüyle Türk pop müziğinde kalıcı olduğunu kanıtladı. Hande Yener'den Acı Veriyor'u dinledik ve Hakan Peker'le devam ediyoruz. 1995 yılındayız. Şarkımızsa Aşkımız Göze Mi Geldi?

Çelik 1997 yılından Ayrılık Deme Bana şarkısını seslendirdi ve Levent Yüksel'in ikinci stüdyo albümüne gidiyoruz. 1996 yılındayız. Şarkımızsa Ben Senin Bildiğin Erkeklerden Değilim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
5: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Emel Müftüoğlu 1985 yılında profesyonel müzik hayatına ilk adımını atar. Erdal Çelik'le Emel Erdal'la ikilisini kurarlar. Atilla Özdemiroğlu'nun kurduğu ART'den 1985 yılında Öyle Bir Aşk ve 1988 yılında da Alaturka Benim Canım isimli iki albüm çıkarırlar. Retro'ya Metin Arolat'ta devam edeceğiz. 1995 yılındayız. Şarkımız

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

0: Erçel.
1: Deniz Arcak son olarak Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Dur Bir Dinle programına konuk oldu. Küçük yaşlarda kendisine hiperaktivite teşhisi konduğunu söyleyen ünlü şarkıcı o yıllarda yaşadığı zorlukları da anlattı. Özlemiştik. Yeniden kendisini görmek açıkçası beni çok mutlu etti. Deniz Arcak'tan bugün Geceden Buzdan Eller şarkısını çaldım sizlere ve Kenan Doğulu'nun 3. albümüne gidiyoruz. 1996 yılındayız. Hiç bana sordun mu?

0: Otospotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıl.

Koçan En Büyük Aşk albümü 1993 yılında yayınlandı ve o albümden en sevdiğim şarkılardan bir tanesi İstersen'i çaldım sizlere. Işın Karaca ile devam ediyoruz. 2001 yılındayız. Sanatçının ilk albümü Ana Dilim Aşk'tan Lambayı

0: Reklamlar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
4: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
3: Ne diyorsun?
4: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
6: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
7: Retro devam ediyor.

maalesef çok erken bir yaşta hayatı gözlerine yuman isimlerden bir tanesi Kerim Tekin. Dinlediğimiz şarkısı ise Sensiz Olmazdı. Bugün kapanış şarkımız İzel'in Bebek albümünden Şekerim. Yarın haftanın 4. gününde Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum. Ama iyileşiyorum ya.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde.

0: Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı Kardeşler Bayburt. Balcı Kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
7: Kudaka mali destek programını bölge illerinde tanıttı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Kudaka tarafından ilan edilen Anadolu'dakiler coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve tanıtımı mali destek programı kapsamında Bayburt, Erzurum ve Erzincan'da bilgilendirme ve tanıtım toplantıları gerçekleştirildi. Program kapsamında bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin üretim ve işleme kapasitesinin geliştirilmesi, tanıtım ve görünürlüğünün artırılması ve yerel ürünlerin Anadolu'dakiler markası altında daha fazla değer kazanması amaçlanıyor. Bayburt'ta öğrencilere gıda israfı eğitimi verildi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere gıdanın değerinin bilinmesi, ihtiyaç kadar tüketim ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgiler aktarıldı. Programda günlük yaşamda yapılan tüketim tercihlerinin hem çevresel hem de ekonomik sonuçları bulunduğuna dikkat çekildi. Dede Korkut Kent Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Bayburt'ta müze hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin sürdürülmesi amacıyla Dede Korkut Kent Müzesi'nin devir teslim işlemi gerçekleştirildi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Başkanlığı'nda düzenlenen süreçte, müze binasının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Bayburt Müzesi olarak hizmet vermesi kararlaştırıldı. Bayburt, eğitim süresinde Türkiye'nin zirvesinde yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK'in 2025 yılı eğitim göstergelerine ilişkin verilerine göre, Bayburt'ta ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim kademesini tamamlayan karar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 18,6 yıl olarak hesaplandı. Bayburt, bu değerle Karabük ile birlikte Türkiye'de en yüksek muhtemel eğitim süresine sahip iller arasında ilk sırada yer aldı. Jandarmadan Konursu İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, okul çağındaki çocuklarda trafik bilincini artırmak ve güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmak amacıyla yürüttüğü bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Jandarma ekipleri bu kapsamda Konursu Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
8: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
9: 5 numara.
8: 4 numarada yalın akşamüstü.
9: 4 numara.
10: Söz üzerime düşeni yaparım.
8: Emircan İrek, Geçmiş Geçmişte haftanın 3 numarası.
9: 3 numara.
10: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.
8: Mabel Matiz, Umrum Dışı 2 numarada.
9: 2 numara.
11: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz sal sana be.
8: Ve geldik zirveye, Sibel Can APO, Kıyamam haftanın 1 numarası.
9: 1.

0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
3: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
2: Ne diyorsun?
3: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
4: Oltulu Arıcılık. Çımağal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: leri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi artır, başarıyı katla.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut tanesi. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de beni seversin.

0: Kamu spotu.
1: Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kulaktan kalbe, Uni FM.

0: Tek reklam.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz.

0: 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
1: Zamanı durduran konserler, hafızalara kazınan notalar. Müzik tarihinin en iyileri UniFM sahnede.

Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takman olsun. Onlar ipe sapa gelir şeyler

Uçurumsun, uçurumsun, atlasam karanlığına adım unutulsun.

sahneye çıkma sırası, o efsane isimde. Kulaktan kalbe, Ünü FM.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Sesini açın. Çünkü şu an en sevdiğiniz sanatçılarla en ön sıradayım.

0: Kulaktan Kalbe, Uni FM.
1: Sahne.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
4: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
5: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
4: Ne diyorsun?
5: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
6: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
7: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Sen dört mevsim aşk yaşadın. Sen koca bir of çekip hasretle yandın. Sokakta gezip haykırdığım biricik sevgilim. Boşa mı geçirdik bir ömrü İstanbul kıyılarında? Sen gittin ben gidemedim. Sen unuttun ben

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

sen salıncak kurduğum ağaç. Sen hayatımın hepsisin. Sen yanağımı açtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

hep uymuş. Benmişim kalan, beni sevmiyormuş. Yalanmış yalan.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Geçmiş yazlar neydeyim? Gelmiş bahar, geçmiş yazlar neydeyim?

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

neyine güveneyim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan?

0: Tek reklam.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.